Changar pündün ki lamdün çişin güna lamdor timmisi bata. Kongjen dangi jizu zhangna diki tomnisi.